Kulaydı han götürgün kan korkara buldun ha şişin bana ey. Hay yaşı ucavgan karday şük günlerday. Kart kıran kancıgalı kart bugün bay bugünün yaş sol var şetkin şıkı vavzunan canın şaşkana. Altalı yıkındı tan orazın be.